0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

yerden bileceksiniz. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be. Vallahi siz iftirada da ustasınız.

esirgemem sözümü ben, çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı hiçbir şey gülüm. Ucu ayaklarımda kırılmış, ardımda ne diken.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152-0355-5566, alphahaircenter.de.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba Hamburg yayınına, Til Radyo'dan. Merhaba Hamburg'tan hepinize güzel bir gün dileyerek yayınımıza başlıyoruz. Ben Kerim olmak üzere ve Helin ablayla birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız. Güzel bir yayın yapacağımızı umuyoruz. Sizleri mesaj eşliğinde de güzel olacağını düşünüyorum. 0177 977 27 72 WhatsApp hattımız. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Burada camı da açık artık bıraktık ama ne yapalım?
1: Çok sıcak oldu.
0: Çok sıcak. Çok evet. Sıcak oldu. Sen de günaydın de. Ardından bir güzel müzik arasıyla başlayalım.
1: Einen wunderschönen guten Morgen live aus dem Radio Merhaba Studio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Samstagmorgen. Natürlich mit Kaffee und Tee. Wir trinken Kaffee. Kerim, du hättest uns auch ruhig mal türkischen Tee kochen können.
0: Nicht, also das mache ich auf leeren Magen tatsächlich nicht. Also auf leeren Magen.
1: Ach, nee. Magst du nicht?
0: Nee.
1: Okay, wenn du das nicht magst, vielleicht mag ich das.
0: Nein, also das macht meistens bei mir ein bisschen Übelkeit.
1: Ah, okay.
0: Auf leeren Magen, schwarzer Tee. Das ist, bei manchen macht das ja Kaffee, aber bei mir macht das der schwarze Tee. Also ich kann auf leeren Magen, habe ich einmal mal im Laden mal so einen türkischen Tee bekommen.
1: Ja.
0: Da hat mich der Ladenbesitzer dazu gezwungen. Weil er meinte, ich habe den neu, ich hab den neu gemacht.
1: Du musst das jetzt trinken.
0: Und dann meinte ich so, Abi, nein und so. Dann habe ich das erste Mal auf leeren Magen schwarzen Tee getrunken. Und ja. Nee, nochmal nicht.
1: Okay.
0: Das hat mich auseinandergenommen. Ich wortwörtlich auseinandergenommen.
1: Çayları demlersin, börek pastalar, poğaçalar açarsın sabah köründe.
0: He, işim gücüm yoktu.
1: Yani böyle
0: lütfen
1: güzel bir
0: yani.
1: Giriş yapsaydık.
0: Şimdi ben onu nasıl yapayım abi? Ben onu yapamam.
1: Diyorsun.
0: Abi zaman mı var?
1: Ben sana güveniyorum, yaparsın
0: tamam,
1: sen ya.
0: Tamam güveniyorsun da ben zaman mı var? Zaman olsa hemen ne hemen olsun, hiç sorun
1: kesin
0: yok yani.
1: Kesin canın sağ olsun.
0: Neyse canın sağ olsun. Şimdi canın sağ olsun dediğin şarkı aklıma geldi, onu çalacağım ya.
1: Hangisi?
0: Banu Par... Özür... Ondan mıydı ya canın sağ... Yok. Biz Semih Cenk'ten var ama o değil. Ha. Gülşen'den de bak ha, Gülşen söylüyordu. Onunla başlayacağım.
1: Ben de onun için söylemiştim zaten.
0: Ya, evet. Yahu he. Yahu he. Var ya o bizim bazı şeyler. Yahu he denilenler var ya.
1: Evet.
0: Neyse.
1: O zaman
0: canın sağ olsun desin sevgili Gülşen. Ardından yine bizler burada olalım.
1: Machen wir mit Musik weiter. Bleib dran von Gülşen.
0: Gülşen canın sağ olsun.
1: Sag das mal bitte.
0: Canın sağ olsun auf Deutsch.
1: Ja.
0: Oh mein Gott.
1: Oh mein Gott, okay.
0: Dein Inneres soll gesund sein.
1: Oh, wie schön, danke.
0: Ja.
1: Wünsche ich dir auch.
0: Von Gülşen.

0: Ay'a benzer sevgili Ece Seçkin dedi. Bir Mustafa Sandal şarkısıydı kulaklarınızda. Şimdi haftamız güzel geçmiş. Geçen haftada biz ne demiştik? İşte bu haftadan işte böyle bir bakalım haftamızda neler değişti, neler evet. Değişik oldu. Sen baktın mı?
1: Yani büyük bir değişiklik oldu mu?
0: Var mıydı güzel bir anın?
1: Baktın şu an mesela çok güzel bir
0: an. Ay Allah'ım yarabbim
1: evet ya. Evet ya bağlayalım böyle. Peki şey yapsak? Dinleyicilere sorsak güzel bir anları olmuş mu diye.
0: Dinleyiciler uyuyor.
1: Nasıl uyuyorlar? Uyansınlar biz buradayız uyanın.
0: Uyuyorlar.
1: Onları da mı uyandırsam acaba?
0: Bence sen onları da ara 7.30'da 9'da yayın başlıyor diye.
1: Bence
0: bundan... ancak öyle. Evet. Yoksa olmaz bu iş. Yani bu iş olmaz.
1: Evet. Yani bir de onlardan öğrensek güzel bir... Mesela hava güzel, otomatikman moralimiz iyi. Bunlar güzel
0: aslında
1: anılar evet. Değil mi?
0: Bütün dinleyiciler yazması da iyiyiz. Aslında bizim WhatsApp'imiz bozulması lazım. Bozmuyor evet. Bilmiyorum. Kazım abi olunca oluyor. Neyse ben de...
1: Biz de işte, küstük kapatalım gün, hadi gidelim.
0: İşte bir gün ben bir gün kapatacağım yayını ben de gideceğim.
1: Evet.
0: Ya abi yazmazsınız bizim bu...
1: Ne evet yani, yani bizim lütfen. Suçumuz ne? Yani biz, bizim bak, suçumuz ben de bak sana ayak uyduruyorum artık.
0: Biz ne yaptık yani?
1: Evet bizim suçumuz ne?
0: Ha insanlar yazsın böyle gazlasınlar bizim evet. Müzik istesinler. Abi yayın sizin yani.
1: Kerim gel ağlayalım.
0: Gel, biz kapatalım gidelim
1: hadi
0: ya ama canım istemiyor
1: ya,
0: artık ya. Yok gideceğim ben şimdi. Kapatacağız yayını.
1: Evet.
0: Gideceğiz abi.
1: Hadi
0: hiç canım istemiyor. Kendinize iyi. Bakın 9.18 gece yayını kapatıyoruz dermişim
1: evet,
0: yok öyle
1: yani.
0: Bir şey olur mu lütfen dinleyicilerimizi yalnız bırakmayız
1: her
0: ama dinleyiciler de bizi yalnız bırakmasın yazsınlar lütfen
1: evet.
0: Günaydın mesajlarınızı almayınca ben uyuyorum abi sonra bana yolda diyorsunuz ki Kerim sen niye yayında uyuyorsun nasıl uyumayayım günaydın yazmazsanız
1: tabi haklısın yan arkandayım Kerim devam et
0: neyse çok geyik muhabbetine çevirdik. Bu hafta güzel bir anım yok benim de çok yani.
1: Ay ne kadar enteresan.
0: Şimdi Perşembe günü müydü?
1: Sen bir sürü şey yaşadın bu hafta. Programlar
0: evet,
1: şunlar
0: evet.
1: Bunlar.
0: Bu hafta bayağı yorgun geçti. Perşembe günü de o yüzden canım hiçbir şey istemedi.
1: Ama o günkü konuşma çok hoştu. Hani canın istemeyen bir gün var diyor biz orada mı kaldık?
0: Ama gerçekten
1: seni aradığımda
0: hiçbir şey
1: nerede?
0: Canım istemiyordu. Ya evet. Bir şarkı vardı Kubat'tan.
1: Canım istemiyor.
0: Yok canım istemiyor şarkı. Öyle bir şarkı vardı. Neydi Kubat'ın? Aklıma da gelmiyor şimdi bak inanır mısın? İşte canım istemiyor kahvaltı etmeyeceğim. Canım istemiyor banyoya girmeyeceğim.
1: Evet aynı senin ruh halini anlatmış.
0: İşte aynı benim ruh halimi anlatmış. Perşembe günü ama uykusuzluk vuruyor bana biliyor musun? Uykusuzluk olursa böyle oluyor işte.
1: Canım istemiyor yemek yemeyeceğim. Canım istemiyor bürodan çıkmayacağım. Canım istemiyor
0: o hangi şarkıydı ya? Kubat'ın. Ha. Sen bir konuş da Almanca'ya bir çevir de ben de bir yandan bulayım.
1: Diese Woche Donnerstag Kerim angerufen und er hatte einen Tag, wo er auf nichts Lust hatte. Keine Lust ins Büro zu gehen, dann war er im Büro, dann wollte er nicht mehr nach Hause. Dann, er zieht seine Hausschuhe, glaube ich, wollte seine Hausschuhe nicht anziehen, er wollte zum Bäcker, hat sich dann umentschieden, ist dann woanders hingegangen. Ein Tag, wo er auf nichts Lust hatte. War wirklich sehr interessant mit ihm zu sprechen, also ich weiß gar nicht wie. Eine Stunde lang haben wir uns über keine Lust unterhalten, aber das war... Sehr interessant, Kerim.
0: Ja, aber wie war dann deine Woche?
1: Ach so, habe ich ja gerade erzählt. Ich kann es nochmal erzählen. Ich war
0: nein, aber
1: ich
0: hast hab, du, aber, so aber hattest geschafft, du nichts? Aber hattest du nichts Besonderes, was du uns erzählen kannst?
1: Also es war eine sehr arbeitsreiche Woche. Sie war gut. Ich habe alles geschafft, was ich schaffen möchte, und das ist dann sehr positiv für mich. Heute, wie gesagt, geht's mir sehr gut. Die Sonne scheint. Ich sitze im Radio und warte auf eure WhatsApp-Nachrichten. Und ja, alles gut soweit. Ich sitze neben Kerim Üstüner, kann doch nicht besser gehen. Entschuldigung.
0: Jetzt kommt das wieder, oh Gottes Willen.
1: Oh mein Gott, Kerim.
0: Oh Gottes Willen, jetzt fängt das auch noch an.
1: Entschuldigung.
0: Also ich bin, ich werde gleich fündig, aber ja. Muss mir noch etwas Zeit geben,
1: alles gut.
0: Bis ich das jetzt hier finde, weil ich habe das einmal in der Story mal gepostet gehabt. Aber wann halt, es ist auch schon wahrscheinlich ganz, ganz, ganz, ganz, ganz lang her.
1: Was tust du denn genau?
0: Das ist das Problem, wenn man ein Moderator ist und eine Musik hat jetzt im Kopf, weil wenn ich die jetzt nicht spiele, dann wird das nicht...
1: Ah, du suchst dieses Keine-Lust-Tag-Musik, ja?
0: Genau, Kubat. Aber das ist schon anscheinend wirklich sehr lange her, dass ich das in. Da muss das 2021 gewesen sein, oder wie? Das ist stark. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr lange her.
1: Ich habe von einem Film berichtet, 2011. Du sagst, 2021 ist schon sehr lange her.
0: Ja, reden wir 5 Jahre, oder?
1: Ja, also das
0: fünf
1: ist auch Jahre Zeit. Ist auch schon, das ist Zeit, tatsächlich.
0: Ist auch schon echt lange wieder Zeit geflogen. Ja. Möchtest du uns einmal die Nachrichten von unseren Zuhörern schon mal ein bisschen durchgehen? Wenn du möchtest.
1: Ach so, ja, ganz gerne, wenn du das mal hier. Ach so,
0: schau mal eben. Ich hab dir die Maus gegeben.
1: Jawohl.
0: Sana bak şey verdim, oradan ver insanlara.
1: Okay, WhatsApp haberlerimize bir bakalım.
0: Bir bak bakalım.
1: 19 Mayıs Atatürk Anma.
0: Evet, onu şey yapabilirsin. Okay. Onu biraz sonra vereceğiz zaten.
1: Ömer Kaya günaydın herkese yazmış. Mustafa Keleş sesli mesaj göndermiş. Herhalde o da bize günaydınlar dilemiştir.
0: Verelim hatta. Verelim onu.
1: Tamam.
0: Verelim onu.
1: Okay.
0: Bir saniye müziği keselim. Ha, kesmişim zaten. Mustafa Keleş'ten de bakalım sesli mesajı.
1: Evet.
0: Direkt spontan olarak bir açalım.
2: Günaydın gençler. Niye kaçmak istiyorsunuz yahu? Biz buradayız dinleyiciler olarak. Merak etmeyin. Yanınızdayız. Enerji dolusunuz. Ha, bu hafta güzel bir anımı anlatayım. Ya eşim, torunum ve ben Mençergere'de oynadık. 3 defa ikinci oldum. Hadi görüşmek üzere.
1: Tebrik ederiz. Kazanmış birader kızma oyununda. Mensch ärger dich nicht.
0: onu sen Almancası şeyini hemen biliyor musun?
1: Tabii ben de oynuyordum demiş. Bir zamanlar. Ama çok güzel, devam edelim. Teşekkür ederiz mesajınız için.
0: Çok derdim vardı. Bak çok derdim
1: vardı. Buldun var. Şükür.
0: Buldum. Allah'a binlerce şükürler olsun.
1: Allah'a şükür. Hadi bakalım.
0: Valla onu çalmadan duramayacağım.
1: Bir dakika
0: çok
1: mesajları
0: derdim.
1: Okuyorduk ya.
0: Ya tamam.
1: Ya okursun. Tamam diyorsun.
0: Şimdi bak ben sana açayım. Seda Sayan mı olmasın mı mecbur
1: ama
0: ya?
1: Ama bir dakika biz şimdi olumlu şeyleri konuşurken sen derdim varı açıyorsun. Şimdi bağlantıyı kur bakalım.
0: Bir şey olmaz. Ben Kürşat'tan çalayım. Seda Sayan sanatçı. Sanatçı da güzel sesi yok. Bilmiyorum. O yüzden çalmayalım onu hiç. Kazım abi de sevmez Seda Sayan'ı ben çalmam. Kazım abi sevmediği sürece çalmıyorum.
1: Çalmıyorsunuz sevmediği müzikleri.
0: Abi sevmiyorum.
1: Tamam.
0: Mustafa Keleş abimize teşekkür ederiz. Çok güzel bir anısı da varmış. Ondan sonra Osman Çetin de göndermiş. Onu da hatta bir kısaca dinletelim sesli mesajını.
3: Günaydınlar, iyi yayınlar. Güzel anı her sabah var ya işte sizlerle beraber her sabah. Sabah saat 9'da en güzel anılarımızdan bir tanesi o. Sağ olun, var olun işte. Üzülmeyin. Yazarlar millet yeni yeni kendine geliyor. Bugün hafta sonu. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Güzel bir müzik çalarsanız benim için sevinirim.
0: Ah be.
1: Şahane.
0: Vallahi bizim dinleyicilerimiz
1: moralimiz
0: şahane
1: yerine
0: abi
1: gelmeye başladı.
0: Vallahi
1: Kerim
0: geldi.
1: Ya, bu ne
0: vallahi
1: böyle
0: geldi.
1: Şahane.
0: Geldi. Ama
1: Aman'la devam. Şimdi moralimiz yerine geldi. Evet tekrar bir iniş yapalım sayın dinleyiciler.
0: Yok. İniş yapmayalım ama gerçekten bütün dinleyicilere teşekkür ederiz. Hiçbiriniz yalnız bırakmıyorsunuz.
1: Evet.
0: Hemen de gaza da geliyorsun.
1: Hemen de hazırız.
0: Hemen de gaza geliyorlar gerçekten. Teşekkür
1: ama
0: ederiz.
1: Ama onlar da biz de bak hemen Kerim
0: ama
1: ya.
0: Biz de, ama işte.
1: Bağlantılı hepsi birbirine
0: evet,
1: değil mi?
0: Hepsi bağlantılı. Çok teşekkür ederiz sevgili dinciler. Bence
1: hadi bakalım.
0: Dinleyelim şarkıyı. Böyle sen şimdi anlayacaksın o şarkıda ne
1: bu
0: olduğunu.
1: Bu neşeli ya, bu nasıl bir şey?
0: İşte neşeli.
1: Ben de zannettim böyle mendiller hazırlayın ağlayacağız
0: bak,
1: hep
0: bak
1: birlikte. Allah tamam.
4: Manyadın mı uykumda var ama yatmayacağım.
0: Bak kaynı işte şimdi duydun mu? İşte duydun mu? İşte yok banyoya.
1: Oy aman aman
0: işte,
1: kaynı lost.
0: İşte kahvaltı hazırlayacağım ama etmeyeceğim. Aynı benim işte
1: aynı
0: o perşembe durum günü.
1: Bu kaç sen için mi yazmışlar?
0: İşte benim
1: zaman
0: için yazmışlar. Gut, dann vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Vielen Dank für eure ganzen Sprachnachrichten. Wirklich sehr viele Sprachnachrichten, sehr viele Nachrichten. Also ihr seid direkt darauf reingefallen, dass wir gesagt haben, dass wir jetzt gleich die Sendung verlassen werden.
1: Ja, genau.
0: Ja, genau. Aber vielen lieben Dank. Lass
1: hadi
0: uns jetzt
1: nächste,
0: einmal eine ganz kurze
1: Kerim,
0: Musikpause
1: nächste
0: machen.
1: Hadi
0: und danach
1: kalalım
0: kommen wir wieder für euch zurück.
1: Okay,
0: von Kürşat mit Çok Derdim Var.

0: 的大力丸状。
1: İşte bazen böyle programlar iyi oluyor. Bak kapıyı açmak zorunda kaldım. Ne oldu? Şarkı devamına geçti. Radyo programlarını o yüzden seviyorum. Bak otomatiklik geçiyor. Daha eskiden olsaydı işte hemen değiştirecektin CD'yi falan. Hoş bana ben onu dönemleri hiç tanımıyorum. Kazım abi hep anlatır. İşte o zamanlar biliyorsun MP3 olayları falan 2008-2009'lu senelerden sonra çok yoğunlaştı. Ondan evet. Önce işte CD'ler falan vardı.
2: Evet.
1: CD'ler falan olduğu için de tabii ki insanlar radyodan dinlemeyi çok severdi. O zamanlar hatta Kazım abi hep bir hikaye anlatır. Bir dinleyici Kazım abiyi yayında aramış. Daha doğrusu yayından sonra aramış. Demiş ki sen müziklerin üstüne niye konuşuyorsun?
2: Çünkü? Ne yapacakmış?
1: Çekiyormuş meğerse. Hep kayıt alıyormuş. O kayıtları da dinliyormuş. Biliyorsun o dönemler CD'ler falan çok pahalıydı, kasetler.
2: Kazım'ın cevabı neymiş?
1: İşte Kazım abinin cevabı da hani yok hani bayağı bir güldük. Çok çok şey, tuhaf bir şey yani çok değişik. Çok değişik bir hikaye. Eskiden bizim şu an işte kullandığımız programlar işte evet. İstediğin şarkıyı her taraftan dinlediğin dönemler eskiden yoktu. Ben de hatırlıyorum abimin böyle bir iPod'u vardı. Böyle çok küçük bir aletti.
2: Evet.
1: Üzerine hep müziği koyardı. Allah bulana kadar şarkıyı ya. Allah bir tane bulsan da.
2: Siz çok şanslı bir nesilsiniz
1: evet,
2: bence.
1: Evet. İstediğimiz şarkıyı evet. Aynı anda hemen buluyoruz. Vallahi Allah şükürler olsun. O zamanları.
2: Biz kasetlerle başlayan insanlarız.
1: Sen hiç kasetle dinledin mi şarkı?
2: Tabii ki dinledim. Eskiden öyleydi kasetlerle. Burada buraya gelip işte eksportlardan alınıyordu.
1: Eskiden
2: Türkiye'ye
1: öyleydi,
2: gidişlerde,
1: evet.
2: Tatillerde alınırdı.
1: Kesinlikle.
2: Farklı bir dönemdi.
1: Farklı bir dönem, farklı bir zaman.
2: Ama onun da kendine ait bir güzelliği vardı
1: bence. Kesinlikle.
2: Yani. Çünkü böyle her şey el altında, her şeye kavuşabiliyorsunuz. Ama acaba mutlu bir nesil mi şu an?
1: Mutlu bir nesil değiliz ya bence.
2: Mutlu olun çünkü böyle, her türlü imkanınız
1: hayır,
2: var.
1: Mutlu olun da memnuniyetsizlik var bence. Bence hani insan aldıkça daha istiyor ya hani.
2: Evet.
1: Veya işte Allah verdikçe daha çok istiyorsun hep.
2: Ya onun sonu yok. Biraz
1: onun sonu yok. İşte şükretmek gerekiyor.
2: Tabii yukarıya
1: uyuya
2: doğru
1: kalmamak gerekiyor.
2: İşte tabii uykuda kalmamak gerekli evet. Vesaire vesaire.
1: Vesaire vesaire değil mi?
2: Yani.
1: İşte bizim kızlar da geldi. Saat kaç? 9:30. Hoş geldiniz.
2: Kızlar.
1: Hoş buldunuz. Kahve verelim.
2: Ne ikram etsek çay kahve.
1: İstersen çay kahve verelim. Bir şey mi oldu yolda? Tamam neyse biz yaparız. Neyse sorun yok ya sorun yok burada.
2: Tabii.
1: Burada biz kendi kendimeyiz. Sorun değil. Ne yapalım? Şarkı mı çalalım?
2: Devam edelim.
1: Hatta İsyankar'la devam edelim. Birkaç müzik isteğimiz de var. Onları yerine getireceğiz tabii
2: evet.
1: Ki. Bir efendim işitmedim. Çalabilir misiniz demiş bir dinleyicimiz. Bir de bugün bayram. Şarkısını da istemişler. Facebook'tan da yazanlar da bol bol var. Teşekkür ederiz. Günaydın diyelim herkese. Devam edelim. Dediğim gibi İsyankar'la sen Almanca'ya çevirdikten sonra.
2: Nachen wir mit einem Lied von Mustafa Sandal, İsyankar. Kleiner Protest. Weiter.
1: Ja. Möchtest du aber nochmal auf Deutsch übersetzen, was wir gerade da vorgesagt haben?
2: Was haben wir dann gesagt? Wir haben auf die Mädels gewartet. Die Mädels sind jetzt da.
1: Ja,
2: wir haben über die Möglichkeiten von früher gesprochen. Früher gab es ja nur Kassetten und die Jugend heutzutage hat ja eine Menge an Möglichkeiten. Sind Sie zufrieden mit diesen Möglichkeiten? Aber nach oben gibt es ja keine Grenze.
1: Richtig.
2: Noch ein bisschen dankbar richtig, sein für das, richtig. Welche Möglichkeiten es heute gibt. Und das Wort zum Sonntag.
1: Ja.
2: Damit hätten wir das auch.
1: Genau. Und dann
2: eine Weisheit.
1: Eine Weisheit, beziehungsweise eine kleine Geschichte von dem lieben Kasim, also was er mir damals mal erzählt hat, früher, als wir das wirklich noch mit CDs und so gespielt haben, hat ein Zuhörer Kasim angerufen, nach der Sendung, hat gesagt, so Kasim, warum sprichst du eigentlich auf die Musik? Ja. Hat er gesagt, warum denn? Also, das ist doch ein Radioprogramm, also ich muss doch drauf was sagen können. Dann sagt er, ja, weil ich die Musikstücke immer aufnehme. Mit einer Kassette. Ich halte da ein Mikrofon ran und ich nehme die Lieder auf
2: ja.
1: Und dann höre ich sie selbst nochmal. Früher war das, es gab keine Programme wie jetzt verschiedene Plattformen, wo man einfach jedes Lied eingeben kann und spielen kann. Das gab es früher nicht.
2: Das gab es wirklich früher nicht. Wir sind extra nach Hamburg gefahren damals, um uns hier Kassetten zu kaufen, um türkische Musik hören zu können. Oder eben im Urlaub in der Türkei haben wir uns das mitgenommen.
1: O zaman Sefo bizlere isyan kardeşin mi?
2: Sefo mu?
1: Sefo.
2: Ha, ben Mustafa Sandal'da kaldım.
1: Mustafa Sandal şarkısı.
2: Ah, okay.
1: Hadi tamam. Bakalım. Sefo isyankar.

0: Evet, İsyankar dedi sevgili Sefo bizleri. Biz de devam ediyoruz şimdi yayınla. Bir sessiz kayıtımız var. Onu istersen dinleyelim yine Osman tamam, Çetin abimizden. Dinleyelim. Onu dinleyelim. 38 saniye bakalım bir şeyler demiş. Dinleyelim.
1: Ya ne demek kasetli günler unutulur mu ya? Bak Kazım Bey bilir. İzmir Çankaya'da akşam saat olduğu zaman o 90'lı yıllarda kasetçiler vardı böyle caddeden otobüs duran orada. Müzik boxlarını çıkarırlardı dışarıya. Koyarlardı Ebru Gündeş, Kenan Doğulu, Mustafa Sandal. Yani 90'lı yılların böyle şarkıların hepsini çalarlardı. Tarkan'la gider kaset alırdık ya. Walkman'ler vardı böyle küçük pilli. Takardık böyle cep telefonu yanımıza böyle kulaklıkla dinleyerek otobüslerde eve giderdik ya. Keşke o günlere geri dönebilsek. O yılları çok özlüyorum.
0: Valla ben o yılları saygılar. Bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim.
2: Ben de üzülüyorum.
0: Güzel sen de mi üzülüyorsun? Evet. Sen ama 18 yaşındasın. Sen
2: doğru
0: de
2: ya unuttum.
0: Şey
2: doğru.
0: 18 yaşında 2000... Tüh. Sen 2001'liydin değil mi?
2: Evet ancak o kadar.
0: ancak. 2000'li sonra, evet. 2000'li yıllardan sonra doğmuşsun.
2: Ama dediği doğru güzel bir dönemdi. Farklı güzel, bir dönemdi. Tabii ki,
0: inanırım.
2: Çünkü
0: inanırım.
2: Elimizdekilerin kıymetini bildiğimiz bir dönemdi.
0: Yani şarkıların kıymetini bildiğimiz bir dönem olduğuna inanıyorum. Çünkü şu an şarkıların hiçbir değeri yok. Sanatçıların hiçbir değeri yok. Herkes işte istediği vakit, istediği zamanda dinleyebiliyor. Radyoların da o yüzden tabii ki biraz önemleri gitti. Evet. Çünkü eskiden şarkı dinlemek istiyorsan radyoyu açardın. Çünkü herkes de o CD'yi almak, kaseti almak o bayağı büyüklü bir para neticede hepsine ödüyordun. Bilmiyorum tabii. Bu fiyatlar kaçtı. O zamanlar mark dönemleriydi Almanya'da. Şimdi TL'de de hiç bilmiyorum fiyatları ne kadar bir kasetin. Bir sen hatırlıyor
2: ben
0: musun?
2: Ben de hatırlamıyorum. Onları hatırlamıyorum.
0: Hiç mi kaset fiyatını falan?
2: Vallahi hiç hatırlamıyorum.
0: Çok da merak ettim. Dinleyicilerimize soralım.
2: Soralım
0: o kaset evet. Fiyatları, CD fiyatları kaçtı TL'de? Hadi mark zamanları neyse de.
2: Hani ben ama, de küçüktüm o zaman hatırlamıyorum.
0: Sen o zamanlar küçük yoktun
2: bir
0: sen.
2: Bir de cepten çıkmayınca anne baba ödeyince unutuyor insan değil mi?
0: Ama çok gerçekten çok merak ettim. O dönemler o kaset fiyatları CD fiyatları evet. Kaçtı. Yani çünkü bak güzel biz şu an...

0: playback çalıyorlar.
1: Ya.
0: Şarkıları kendileri mi söylüyorlar sanki? Kaldı mı o dönemler?
1: O zaman
0: çok şey az, yani. Çok az şarkıcılar kaldı. O da parayı ödersen konsere çağıran ekip olarak.
1: Evet.
0: Ona da üzülüyorum tabii ki. Çünkü yani bir şarkıcının konserine gidince ben niye şarkıcının playback'ini dinleyeyim?
1: O zaman sen de bizimle hem fikir misin? Her şey eskiden daha mı güzeldi Kerim? Değil tabii ki. Her şeyin her dönemin artısı ve eksileri var. Öyleydi.
0: 2015'li seneler falan çok güzel senelerdi. Böyle çok problemsiz bir dünyadaydık. Böyle hiç.
1: Her zaman problemler vardı.
0: Her işte. Zaman biraz ama şu anki açısı. Gibi yani şu anki büyük problemler gibi yoktu bir şey. Neyse biz çok iyi muhabbetine girdik. Biliyorsun bugün çok güzel bir etkinliğimiz var.
1: Evet.
0: Saat 2 ile 7 arası hatta kızlarımıza da biraz sonra oraya gideceğiz. Ben de orada olacağım. Çok güzel bir etkinlik olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Dediğim gibi 2 ile 7 arası August Lütkens Park'ta yani Altona'da olacak. Ve bir gençlik koşusu da olacak. O gençlik koşusu saat kaçta başlayacakmış? Saat 3'te başlayacakmış. Bir katılım sertifikası verilecek. Sürpriz ödüller var. Yani o ödüllerin içinde 100 euro, 75 euro, 50 euroluk ve başka hediye kuponları olacak. Ve bence spor ve eğlence dolu bir gün olacağına da inanıyorum. Farklı farklı derneklerden, farklı farklı şirketlerden destek de geliyor. Çok teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimize. Bakalım şimdi 19 Mayıs biliyorsun çok önemli bir gün. O yüzden bayağı ki Allah Allah benim şu an kişisel telefonuma mesaj geliyor dinleyicilerden. Allah Allah kimde var? Aa, Bektaş abimden gelmiş. Sevgili Bektaş 10 ile 20 lira arasıymış.
1: Ah bak.
0: Vay be 10-20 düşünsene olma şarkı başına.
1: Evet.
0: Bak şimdi biz yayında kaç şarkı çalıyoruz? Biz yayında 9 şarkı. Of.
1: Kaç tane kaset almış olacaktık
0: 200
1: değil
0: lira.
1: Mi?
0: Bir de şimdi bu kaç tane bak kaç tane albümden çaldık.
1: Evet.
0: Farklı farklı albümlerden bu kaç euro tutardı? Kaç lira tutardı özür dilerim.
1: Tabii.
0: Vay be işte. Zaman çok hızlı zamanın ilerliyor.
1: Zamanın avantajı. Bu da zamanın avantajı.
0: Evet zamanın avantajı diyelim. Sen de Almanca da ver.
1: Genau. Heute findet das Fest der Gedenktag an Atatürk Jugend- und Sportfest statt. Und zwar im August-Lütgen-Platz in Altona von 14 bis 19 Uhr. Radio Merhaba ist auch vor Ort und die Moderation wird Kerem Üstüner übernehmen. Der genau. Kerem Üstüner ja. Ist dort
0: es
1: der.
0: Es gibt ja auch einen Jugendlauf, ne? Das gehen wir, sollten wir auch noch am besten durchgehen.
1: Genau.
0: Genau, ein Jugendlauf um 15 Uhr. Dazu gibt es ein Teilnahmezertifikat, Überraschungspreise, ungefähr so 175-50 Euro Gutscheine. Ja. Ein Tag voller Spaß, Sport und Spaß auf jeden Fall nicht vergessen. Im Rahmen des Gedenkens an Atatürk Jugend- und Sporttag ist das eine wichtige Veranstaltung. Mustafa Kelch hat uns noch eine spannende Geschichte. Lass uns das auch mal einmal kurz anhören.
1: Und weißt du was? Das Wetter passt doch top. Und
0: auf jeden Fall 30 Grad. Also besser geht's nicht.
2: Jawohl. Tekrar selam. Ja, o fiyatlar konusunda size şöyle bir şey söyleyebilirim. Şu ana aklıma gelen 1987'de ben kaset almıştım. O zaman TL'de 6-0 vardı. Yani 2500 lira falandı bir kaset. 2500 TL'ydi ama dedim ki 6-0 sistemi vardı o zaman. Burada fiyatlar 10 euroydu. 5 euroya da kaset, pardon 5 marka. 5 marka ne eurosu ya. 5 markada kaset alınabiliyordu. Hadi tekrar kolay gelsin.
0: Evet bizim dinleyicilerimiz bak bakıyorsun hepsi yazıyor Allah razı olsun.
1: Sağ olsun.
0: Hiçbiri yalnız
1: beş
0: bırakmıyorlar.
1: 5
0: markmış bak.
1: Hatırlamıyorum.
0: Vay be. Ne yapalım? Bir yak desin mi Aydın Kurtoğlu Gülden'le birlikte?
1: Hadi
0: dün gece kızları eve bıraktığımızda şimdi bu kadar uykusuz değillerdi. Odalarını böcek basmış.
1: Yazık gerçekten.
0: Ama bak gerçekten bazı insanların öyle bir böcek fobisi var ki.
1: Tabii olabilir.
0: O yüzden anlıyorum. Gerçekten anlıyorum sizleri. Çünkü böcek fobisi kötü bir şey. Böcekten de ben de korkmuyor değilim.
1: Hı-hı.
0: Annemden de çok laf yediğimde oluyor. Çünkü hep süpürgeyi alırım anla çekerim.
1: Çekersin.
0: Çünkü korkuyorum. Ben de korkarım. Hatta ben bir kere bir öğrencilerle biliyorsun bizim

0: Halen şeyini alamadın herhalde.
1: Alamadım ya.
0: Bayağı
1: takıldım ama neden takıldım? Aslında biliyorsun bu çok eski şarkılardan. Evet. Ama nedense böyle değişik oldu. Böyle biraz ya insan Gülden'le yeni çıkardı ya bunu. Akustik versiyon fark ettiysen, orijinal versiyonu değil. Ya o yüzden ben de dinledim, duydum. İşte hoşuma da gitti. O yüzden ben de dinlemiş oldum. Güzel de bir şarkı bence.
0: Çok hoş.
1: Çok hoş. Stüdyoda bayağı bir kendimizden geçtik.
0: Vallahi öyle oldu.
1: Öyle oldu. O zaman mesajları geçelim mi istersen yine bir. Sevgili Tülay ablamızdan gelmiş bir günaydın mesajı. Bekir abimizden gelmiş. Ömer Karakaya abimizden gelmiş.
0: Evet.
1: Aşır Yüksel abimizden gelmiş. İyi bir yayın ve güzel bir gün dilerim Antalya'dan. Vay Aşır abi, sen Antalya'ya gidiyorsun, ben size.
0: Kaç derece Antalya şu an?
1: Bizden daha soğuktur dermişim.
0: Diyorsun.
1: Antalya kaç derece kızlar? Bakın hemen bir. Hemen bakalım. Şimdi güzel de bir hava bugün dediğim gibi olacak. Bence biz ne yapalım? Bu havayı kullanalım, gezelim. Zamanımızı güzel kullanalım. Biliyorum biraz bugün de yine çok geyik muhabbeti yaptık. Esad abi daha kızmadı bize ama kızar herhalde daha. Ama
0: insanları böyle ettik, enerjiler veriyoruz.
1: Cumartesi değil günü mi? Cumartesi programı. İnsan biraz şey olsun. Ha bir de bak Facebook'ta da gelmiş yine mesajlar. En güzel yıllar 90'lı yıllardı. TR'de büyüyenler bilir. Bu yıllar günaydın gençler. Şadeden sizlere. Ayşe Şahin Şadeden senin geldiğin taraftan. Mesut abimizden de günaydın gelmiş. Teşekkür ederiz sevgili Mesut abim. Şimdi ben sosyal medyada başka paylaşım yapmaya da çalışıyorum. Ama olmuyor bak kızların şeylerini bulamıyor. Neyse artık kızları şey yapamayacağım o zaman.
0: Eklemek istiyorsun kızları da.
1: Aslında eklemek istiyordum ama bulamıyorum abi, olmuyor. Artık onlarsız yapacağım, ne yapayım kızlar, yani hakkınızı helal edin. Kızmayın bana ama ekleyemeyeceğim sizi story'ye. Instagram story'mize. Hadi biz gidelim yavaştan.
0: Hadi gidelim. Madem sen, öyle gidelim.
1: Sen Almanca'da da yap istersen.
0: Wir haben wunderschönes Wetter 14 Tage lang. Wir sollten jetzt vor allem über das Wochenende über das Wetter nutzen und vielleicht Veranstaltungen besuchen. Und ja, auf jeden Fall lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis nächste Woche. Passt gut auf euch auf.
1: Evet, bugünlük de bizden bu kadar olsun. Dediğim gibi bugün etkinliği unutmuyoruz. Özellikle 19 Mayıs etkinliğimizi. Ayrıca da saat 2 ile 7 arası etkinlik olacak. Onu unutmuyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Görmekten de memnun oluruz. Bizler de orada olacağız. Kazım abi olsun, Helin abla olsun, kızlar olsun Türkiye'den. Hepimiz orada olacağız. Sizleri de görmekten memnuniyet duyarız.
0: Tabii ki sizleri bekliyoruz.
1: Evet, o zaman bugünlük bizden bu kadar. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine sizlerle birlikte olacağız. Yalnız bant yayını olacağız. Pazartesi de aynı şekilde bant yayını olacağız. O yüzden salı günü sabah yine saatler 9'u gösterdiğinde sizleri yine görebilirsek çok seviniriz. Allah'a emanet olun. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tevfik Yavuz abimiz de göndermiş. En güzel yıllar demiş Tevfik Yavuz abimiz, teşekkür ederiz.
0: Bayağı bir nostalji yaptık herhalde.
1: Bayağı bir nostalji gibi yapmış olduk. Yeni şarkıda gidelim. Aşka yürek gerek desin.
0: İyi günler efendim.
1: Kendinize
0: iyi bakın.
1: Ece Seçkin. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Ein wunderbares schönes Wochenende wünsche ich euch. Passt euch auf. Morgen sind wir auf Vorproduktion. Am Montag ebenfalls. Dann am Dienstag wieder 9 Uhr ist. Und es heißt Merhaba Hamburg, sind wir wieder mit Kasen für euch da. Passt auf euch auf, bleibt gesund und tschüss.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Kuzey Almanya

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Radyo merhaba. Reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye beni aramıyorsun? Niye?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Radyo merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm, geri götüremez adımlarımı hiçbir şey gülüm. Ucu ayaklarımda kırılmış, ardımda ne diken.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit. Ellerin aç diyor, dudakların git.

yalnızlık dönüşü olmayan bir nehir. Yalnızlık yıkılmış bomboş şehir. Kaç sevda, kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam

mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam, kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim delireceğim. Gözlerin kal diyor, dudakların git. Gözlerin kal diyor, dudakların git.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum...

gün doğmadan deniz, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Körükleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş yapmanın saadeti. Gideceksin hasta kırıkların çalkantısında. Balıklar, balıklar yoluna çıkacak karşıcı, sevineceksin. Dağları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların kayalıklardaki mezar taşlarından birden bir kıyamettir kopacak. Deniz kızları mı dersin, allar mı dersin, bayramlar seyranlar mı? Gelin alayları, teller duvaklar, akasyalar mı? Hey! Ne duruyorsun be? At kendini denize! Geride bekleyenin mi var? Aldırma! Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, dümen ol, balık ol, su ol!

0: Leda'yı.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Radyo Merhaba. Reklamlar

söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldak.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir öteniz olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne bir de namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be.